0: önceki tür şartlar.
1: East Avenue Garden at Clear Branch, be out with Tennessee Charlie Papa 63264.